Tehran Piriyen ve Xisa Türkiye'yi satıp Razgazi'nin Kosak'ın Diyarsan. Şöyle bir insanlar yansın, şöyle bir yara ekleyin, şöyle bir kısa bir adam yansın.